aquarium. Once ope tata komobo, vimus eti kondre bung. Stray def stray, we no safrede. Gado na we fesimam. Heri libi, tena dede. Is a fetiji sranang.